Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara güneşli 35, İzmir açık güneşli 36, Antalya açık güneşli 34, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

morning. Aman ya Rabbim, bugün ne güzel bir sabah, ne güzel bir cuma günü. Hayırlı uğurlu cumalar olsun. Günaydın Aygül Hanım, harika bir gün olsun. Selamlar Tarsus'tan Hasan ben diyor. Günaydın Aygül Aydın, bir hafta daha gitti hayatımızdan. Hayat güzel şeyleri sona saklamaya izin vermiyor diyor. Sonra yaşamaya bırakacak kadar uzun değil demiş. Hayırlı cumalar kıymetlimiz diyor. Arkadaşlar ben çok mutluyum artık. Çünkü benim gözümün nuru, emeğim, her şeyim dediğim astromatiğim Türkiye erişim engeli kalktı. Elma store'a döndük. Sırada da diğer Android'e dönüşümüz olacak inşallah. Yani gerçekten insan emeğinin ziyan olmaması kadar güzel bir şey yok. Ama her yaşadığımız olay bir öğreti ve daha güçlü ve daha başka bir yerden dönüyor olmak çok kıymetli. Uygulamam normalde Akrep Burcu'ydu. Şimdi bir git gel oldu, aslan oldu. Yılda 3 kere burç değiştiren tek uygulama. Neyse, işin şakası ama hakikaten çok mutluyuz, gururluyuz. Bir de çok zor bir süreci geçirdik. Çünkü çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldık. Tamamen rekabet adına yapılmış bir iş. Neyse artık, neyse ne, ama ne tecrübelerim oldu ya. Yani neler öğrendim, neler gördüm. Yine de çok güzeldi, zordu ama şükürler olsun. Allah sabredenlerle, emek verenlerle, dürüst ve ahlaklı insanlarla, gerçekten niyeti iyi olanlarla çok çok başka bir yola sokuyor. Eskisinden desteğinizle eskisinden çok daha güçlü olacağımızı biliyorum. Evet, yere düştük ama el ele tutuşup kaldırırsınız. Sizi seviyorum. O zaman hadi bakalım, benim kadar güzel haberleri aldığınız, işinizin gücünüzün rast geldiği güzel bir gün olsun.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise, Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sayı etkili satıcıların

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı asansörde aynayla dertleşenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İngiliz On'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
2: İngiliz On farkı var. Reklam.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, radyoda Aygün Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor Aygül. Günaydın Tuzla'dan Sibel. Güno, iyi kimiz. Günaydın canım. Haklı ve doğrunun her zaman kazanacağı şeref yoksunları görmüş oldu. Emeklerinin karşılığı her daim alırsın inşallah diyor. Ya evet arkadaşlar, da süreç devam ediyor. Yani mücadele devam ediyor. İnsanın haklıyken kendini anlatması ve bunun için çaba sarf etmesi zor. Yani gerçekten süreç ve riskler devam ediyor. Ama yine de Allah büyük. Bu işten de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Güzel olacağına inanıyorum. Allah kötülere fırsat vermez.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Güneş tutulmasına gidiyoruz yani. Öyle böyle değil. İşlerimizin inşallah yolunda olacağı da zaman dilimleri olur. Biliyorum yorgunsunuz. Hepiniz bir sıkışmışlık yaşıyorsunuz. Nasıl ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ama bu güneş tutulması hayatınızla ilgili birçok yolu, birçok değişimi yön verecek, farklı yollara sizi götürecek, yeni başlangıçlar yapacağınız dönemleri anlatıyor. En çok aslanlar, kovalar. Sizlerin hayatındaki büyük değişime hazır mısınız?

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Masak Ahbap Derneği'nin banka hesaplarını mercek altına aldığı raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. İspanya ve Fransa son 10 yılların en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken Fransa'da ise ilk kez yangın kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara güneşli 35, İzmir açık güneşli 36, Antalya açık güneşli 34, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Rode.
1: Dub Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a expertise.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a expertise.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Valla biri şey yazmış. Aygül, biz Y kuşağı olarak niye bunları yaşıyoruz? Gerçekten Y kuşağı 30-40 yaşlarında 20-25 gibi görünen ama 60 hisseden, kahve, geçmiş ve panik atakla yaşayan, her türlü dramı görmüş ama ayakta dimdik duran, anasının babasının anası babası olan bir Y kuşağı var yani. Gerçekten öyleyiz. Şu an ben 40'lı yaşlardaki bütün arkadaşlarım, dostlarım bakıyorum. Hakikaten çok genç görünüyorlar. Hiç ben 40 demem yani. Mesela ben yani. Y kuşağını size yedirmem. Mesela ben yani 20-25 de sen taş çatlasa. Taş mı çatlandı sizce? Ay düşmanlarımız çatlasın. Ya Aygül abla, Instagram canlı açar mısın? Böyle tadı olmuyor gibi geliyor size. Siz de var ya, çok yaramazsınız. Yani Instagram'da illa dövüşeceksiniz. Orada tepişiyorsunuz illa. Dikkatimi dağıtıyorsunuz ama yine de açacağım, hadi iyisiniz. Cuma bugün, hayırlı cumalar yapalım. Doldu hepsi aslında.

0: ailesi eş.
1: Efendim radyodaydayız Aygül Hanım. Bu Y kuşağı hakkında ne kadar doğru şeyler söyledin ya diyor. Hayatım beni hiç dinlemiyorsunuz. Ben hep doğru şeyler söylüyorum. Nasıl işte kardeş.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
7: Sıra

Günaydın efendim, günaydın. Güzel bir gün olsun. Şimdi Instagram canlı yayınımızı da açtık. Bekleriz. Aygül 7 Ağustos, iki insanın birbirine iyi ki varsın deme günüymüş diyor. Ne güzel, iyi ki varsınız. Burcucuğum yazmış, günaydın güzel günlere. Biz kimseden boşuna soğumayız ya yalandır ya da yılan. Hayırlı cumalar diyor. Bana böyle cuma mesajı atın arkadaşlar. Ben böyle cuma mesajları istiyorum. Aa Aygül'cüm bugün başka bir güzelliğin var diyor. Teşekkür ederim. Bugün tabii ki astromatiğimin tekrar doğuşunun vermiş olduğu bir enerji var tabii. Hani niye olmasın?

Aygül'üm benim doğum günüm bugün, tam 42 oldum. Kimseye ezdirmeye kuşağını diyor. Biz ezilmeyiz. Ablanız 1000 yaşına da gelse taş bebeğim. Y kuşağı 1000 yaşına da gelse taş.

Ay gülüm, sen 25'lik çıtırsın. Biz de 45'lik plak gibi Y kuşağıyız. Değerliyiz, ne yapalım diyor. Sus sus. Sus sus çaktırma. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşemiz açılmıştı. Şimdi 0549-204-0104. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Söyleyin bakalım, neleri dinliyorsunuz ama yargılamıyorsunuz? Mesela dün benim oğlan arkadaşlarıyla konuşuyor. Kesinlikle çalışmayacaklarını, çalışsalar da zaten yeterli parayı elde edemeyeceklerini, bari oturmaları gerektiğini konuşuyorlardı. Resmen buna şahit oldum. Dinledim ama yargılamadım. Orada ben tam bir eşek gibi çalışıyordum. Yani öyle böyle bir çalışma değil. O mailden o maili, o telefondan o telefona koşuyorum. O da diyor ki, kanka ya, zaten okusak da yeterli parayı elde edemeyeceğiz diyor. Dedim ki yanlış mı diyorum. Sonuçta diyor ev alamayacağız, araba alamayacağız diyor. Biz diyor neden diyor çalışacağız ki diyor. Ya da niye okula gidiyoruz ki diyor. Şimdi okusam ne olacak diyor. Boşu boşuna kanka zaman kaybediyoruz diyor. Hayır, kaybettikleri zaman içerisinde ne yapacaklar? O da çok şüpheli. Yani hani, tam zaman kaybediyorsunuz da o kaybettiğiniz zaman içerisinde neyi düşünüyorsun? Yine çalışmayacaksın yani. Yatmak, uyumak, kaybedilen zaman o mu mesela? Gerçekten korkunç bir kuşak geliyor. Aygül, ben senin canlı yayınlarını göremiyorum bacım. Sen hangi hesaptan canlı yayın yapıyorsun diyor. Astromatik Instagram hesabı. Astromatik. Aygül, siz çocuğun yanında neler konuşuyorsunuz böyle? Bunları nereden duyuyor diyor. Hayatım vallahi biz hiçbir şey konuşmuyoruz. Çocuğun yanında konuştuklarımı duysa der ki ben herhalde yarın aç kalacağım. Gidem de sokakta bir şekilde çalışam der. Çocuk hiç konuştuklarımı yanında dinlemiyor ki. Bu çocuk sanayiye gitmeli. Ben de aynı fikirdeyim ama. Oraya bile, oradan bile kovulur yani. O denli bir çocuk bu. Kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın. Bahçende gülün. Kapında gölen. Olmaya razıyım. Sevgilim senin. Ama genel tablo hakikaten artık sanayide bile çalışacak çocuğumuz yok. Bunu bilin. Yani genel tablo bu. Bu yeni neslin kızları çok iyi. Erkeklerde yine bir küçük bir problem oldu. Hani anlamış değilim ne oldu, bir şey mi patladı bunlara denk geldi ama bu şeyin alfa kuşağın kızları çok iyi. Kızlar alfa bu arada, onu söyleyeyim. Hangi arkadaşımın aynı yaşıt döngüsündeki kızlarını görsem hakikaten mükemmeller ya. Hepsi çok akıllı, fikir çok aşırı bilmiş. Aşırı bilmişler. Erkekler de böyle. Ne yapacağız bunları, ben anlamadım. Yapay zeka uzmanları çocuk yapmayın diyor Aygül. Hayatım çocuk yapın. Mesele çocuk yapmak değil. Mesele o yani çocuğunuza sahip çıkın yani. Derken ben şu an. Ya çocuğunuza sahip çıkın. Burada ben sanayiye mi göndereyim diyorum. Arkadaşlar siz hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın.

Aygül, erkekler her kuşakta bir tuhaf diyor. Evet hayatım, erkekler Y, Z, X, Alfa hiç değişmiyor. Düşündüm de sorun erkeklerde galiba, neyse.

Efendim şimdi dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşesinde. Göreyim bakayım. Haydi gelsin 0549-204-104. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Neyi dinliyorsunuz ama yargılamıyorsunuz? Günaydın. Çocuklarımızı meslek liselerine yönlendirelim. Özellikle proje teknik meslek lisesine. Meslek lisesi... Ay son dönemlerde Türkçeyi unuttum. Hep İngilizce konuşuyorum.

0: Sarı sarı. Teacher.
1: Günaydın.
0: Good morning. Nasılsın teacher'ım?
1: Fine, thanks. And you, my friend.
0: Yes, my friend. Yes, I love you, my friend.
1: I, me too.
0: Ay maşallah İngilizcemiz göz yaşartır seviyede, ileri seviye.
1: Vallahi hocam, böyle kuşak muşak deyince ben dedim herhalde meslek sesi kuşaklarından bahsedelim. Ben de bir meslek sesi proje okulundan bir yardımcısı olarak.
0: Evet hocam.
1: Çocuklar zaten sonuçlar belli oldu.
0: Değil mi? Siz meslek sesindesiniz.
1: Meslek sesi proje okulu zaten Kerem ile ileride iyi bir proje meslek sesine göndereceğiz.
0: Evet hocam, inşallah da liseye başlayacak şimdi bu. Ama nasıl bir büyüdü biraz. Hocam elleriniz...
1: Yok şu an kaçıncı sınıfta? 8'te mi? Şu an yoksa evet, liseye geçti.
0: Liseye ya. Geçti hocam, geçti. Yeni geçti. Zaman hızlı
1: ne
0: akıyor hocam.
1: Ne yaptı peki? Ama belki biraz özel sorular ama...
0: Yani ilk bir şey yapamazsın. Hocam
1: bizim okula gönderin. Valla otomasyon normal, teknolojisi alanında evet, okutalım.
0: Bir liseden devam edeceğiz hocam inşallah. Ediyoruz Allah'ın izni. Artık hangi projeden gideriz bilmiyorum hocam. Neyse hayırlısı bakalım. Umarım çocuğumun yetenekleri olduğuna inanıyorum.
1: Yani ben gördüğüm kadarıyla var. Bir özellikle bir bilişim alanında olabilir. Evet. Yani bilişim teknoloji alanında.
0: Var.
1: De ifade edeyim. Şimdi gerçekten çocuklar mesela bir iyi bir proje okuluna gitmediği zaman meslek sesine gitsinler. Teknisyen olarak zaten mezun olabiliyorlar. Ayrıca KPSS orta öğretim sınavına girdikleri zaman devlet çeşitli kurumlarına şey alıyor, teknisyen alıyor.
0: Kesinlikle.
1: İnanın mesela benim bizim kimyadan mezun olan bir öğrencim var. Liseyi bitirir bitirmez çocuk işe başladı. Maaşını da söylemek istemiyorum. Yani iyi bir maaş.
0: Maşallah,
1: bizim öğretmenlere yakın bir maaş.
0: Ne
1: bakın
0: güzel.
1: Yani çocuk kesinlikle öğretime geldi. Yani ön yargılıyız. Çocuklarımız işte mesleklerine işte gönderme
0: kesin,
1: açısından.
0: Kesin
1: bakın,
0: doğru.
1: Bak size şöyle söyleyeyim. Suriyeli onlar da bize geldiği vatandaşlarımız oldular.
0: Evet, evet.
1: Öncelikle ne arıyorlar biliyor musunuz? Teknik ise makine bölümünü.
0: Ha,
1: yok burada makine bölümü
0: yok.
1: Tabii çünkü istem alanında en fazla makine
0: hocam,
1: sonra
0: yazılım,
1: elektrik sonra
0: yazılım var
1: otomasyon.
0: Mı hocam? Yazılım bir teknoloji.
1: Yazılım da var
0: robot...
1: bizde de var tabii.
0: Var
1: tabii,
0: mı
1: var,
0: hocam?
1: Var.
0: Şöyle güzel şu an... yazılımcı çocuklar var mı hocam? Biz yazılımcı arıyoruz.
1: Var var tabii ki bizde. Ayrıca şöyle de ifade metok kapsamında devlet kontenjan veriyor. Çocuklar yani biz hem teknisyen yetiştiriyoruz hem de mühendis yetiştiriyoruz. Bir de çocuklar altyapısını buradan öğrendikleri zaman orada üniversitede de çok başarılı olabiliyorlar.
0: Tamam hocam.
1: Bu bağlamda yani meslekçileri çok iyi bir kuşak.
0: Güzel bir
1: yani
0: aydınlanma.
1: Yani her şeyi tamir edebilirler o anlamda.
0: Güzel bir aydınlanma verdiniz
1: istedim.
0: Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Sıradaki İngilizce şarkımız size gelsin.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
2: Eşe binelim mi? Nasrettin Hoca oldu başıma.

0: Aygül'üm, sarı papatyam, günaydın. Astrolojinin kraliçesi, senin sözünü dinledim ve ikinci çocuğu yaptım. Çok şükür, Allah'ıma hamdolsun. Bak, resmi bu. Aygül'üm, sen anlarsın. Bu kız mı erkek mi diyor. Bana ultrason resmini atmış. Ne bileyim kız, astromatiğe sor, daha iyi mi? Bakayım şuradan ben. Bir bunu şey etmemiştim ha. İlgi alanı olarak bir buraya bakmamıştım. Doktor ne diyor var ya, doktorlar çok iyi biliyor ha. Çok iyi biliyor, kemik ağırlığından, duruşundan. Yani her şeyini anlıyorlar.
1: Ben geldim evde misin? Tık tık tık ey güneş.

Arkadaşlar ekibe sesleniyorum. Astromatik uygulamasına ultrason görseli ekleme koyun. Bu çocuğun burcu ne olabilir? Yeni bir proje gelişiyor. Bir saattir ultrason görüntüsüne bakıyorum burada. Dikkatim dağıldı. Acaba kız mı erkek mi? Ve bütün dikkatimi dağıttı Hümoş. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela Kerem'e hamileyken daha böyle 10 haftalık mı 12 hafta yok 12 bile değildi ya 11. haftada falan doktor dedim ki cinsiyetini görüyor musunuz falan dedi ki söyleyemem tahminim var ama söyleyemem dedim. Ondan sonra söyleyemem dedi birazcık daha ilerlesin dedi 12. haftayı geçsin dedi 14'e doğru dedi paylaşırız dedi söyleyeceğiz tabii ki dedi. Ondan sonra dedim ki döndüm kapıdan çıkarken dün gece bir rüya gördüm dedim kendi yatak odamda yatağın üstünde dedim bir erkek çocuğu zıplıyordu dedim. Ben dedim erkek görüyorum sanki yani hani rüyamda öyle gördüm hocam ne dersiniz dedim. Hoca dedi ki beni de bir gün rüyanda görürsen haber ver dedi. Anlaştık hocam dedim. Çok yanlış görmediğini düşünüyorum dedi. El sıkıştık çıktık ve hakikaten sonra bir 2-3 hafta sonra dedi ki erkek. Dedim anaya malum oluyor.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Aygül'üm sen yine de dayanamıyorsun. Bir otel ismi falan verme. Başına gelmeyen kalmadı. Ya benim hala hiç akıllanmıyor oluşum. Az önce verdim galiba değil mi? Hiç akıllanmıyorum ya. Hani Satürn de bir işe yaramıyor.

Efendim Radyo D'desiniz Aygül Aydın'la günaydın diyoruz ve konumuz ne? Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. 0549-204-0104. 5 dakikaya çıkıyorum dediğimde hala çıkmayanlar vardır mesela ve onu görürsünüz. 5 dakikaya oradayım der ama evdedir mesela. Hani bunu dinliyorum ben mesela ama yargılamıyorum gibi düşünün. Bu örneklerden vermenizi istiyorum. 0549-204-0104. Verdiğiniz örneklere göre de en güzel örneği, en eğlenceli örneği de harika bir Lean kozmetik hediyesi göndereceğiz. Çevre yolu kapalıymış, atını bırak. Yalan yere gönüllü ve hatırı bırak. Ona yazdığım en son satırı bırak.

0: Mesela ben derim ki ya umurumda değil ya, asla umurumda değil. Dediğim şeyin umurumda olma süresi YouTube yakınlarım bilir. Gerçekten hiç ilgilenmeyeceğim. Dediğim şeyle ilgilenme sürem arasında o kadar çok büyük bir şey var ki, yani fark yok ki hiçbir şey. Gözlerim, gözlerim yalan, sana
1: kıyamam. Aygül Aydın'la günaydın.
0: 3 saniye diyor Burcu. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika, çalacağız bu şarkıyı herhalde. Hayırlı cumalar şarkısı. Seni de vursunlar diyor.

Günaydın Aygül Hanım. MK geldi. Bu akşam iş yerinde erkek arkadaşlar hep birlikte Çanakkale kampa gidiyoruz. No woman, no stress. Eşinden izin alamayan iki arkadaş için Davut Güloğlu'ndan Light Erkeği şarkısını istiyoruz. Yani izin istemek vesaire nedir ya? Ne var yani, sorun etmeseler? Sorar mısınız arkadaşlara, dinleyicilerden? Hayır diyen çıkar mıydı diyor.

Valla benim eşim kampa gideceğim dese hiç problem değil. Seve seve. Hani onur duyarım, şeref duyarım. Şeref duyarız, onur duyarız. Kafamız rahat eder.

Aygül'üm bir gün Ankara Kızılay'dayım. Kız kardeşim aradı. Neredesin daha gelmedin mi diye. Ben de ona kapının önündeyim. Geliyorum iki dakikaya evdeyim demiştim. Tabii bir saat sonra eve gelince olanlar oldu. Telefonumu kırmıştı diyor. Aygül'cüm belki yeni evlilerdir diyor. Yani biraz diyor kıdemli evli olsalardı diyor. Bırakırlardı. Kocalarını tatile gönderirlerdi diyor. Yani ya ben bu tatil işini asla yadırgamıyorum. Bence çok mantıklı. Bence kadın da ayrı kız arkadaşlarıyla, erkek de erkek arkadaşlarıyla tatile gitmeli. Arkadaşlar aldatmak ya da aldatılmak gibi konular kaygınız ve korkunuz olmamalı yani. Bu karakter meselesi. Sadece sonuç böyle bir şeyle karşılaşırsanız bununla ilgili nasıl ilerleyeceğinize dair gerekli güç ve gerekli sağlamlığa hazır olmanız lazım. Bu hayatın her alanında böyledir. Mahvolmamak diye bir gerçek. Yani çok o taraflara takılmayın. Bence tam tersi özgür bırakın, rahat bırakın. Kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Sonuçlarına muhakkak katlanacaktır yani. Yani çok tehditkar olmadı herhalde. Elalarını Allah versin. Belalarını.

Aygül, astromatik uygulamasına lütfen ve lütfen doğum aylarını hesaplamayı getirtirebilir misin diyor. Hangi tarihte doğurur isem onun için bir güzel ömrü olacak. Bu uygulamanın içine bunu koyar mısın diyor. Şu an tek bir projeye daha ruhumuz kaldı. Duydunuz mu kızlar? Benim bütün kızlar şu an canlıda zaten. Ekip canlıda. Duydunuz mu? Doğum takvimi istiyor. Haftalık 39 hafta 6 gün çizmiş de. Şu an hamile kaldıysam çocuğum tahmini hangi burç olacak? Olası haritasını çıkart. Proje şu an başladı hanımlar.

Aygül, benim ex kocam tamirciydi. Müşteri arardı. Yatakta uzanırken yoldayım şu an geliyorum derdi. Vay. En nefret ettiğim şey.

Ayrılmak yok son gün bile, tarih bizi yazana kadar. Tarih de şok. Tarih de ne yaşadığını bilmiyor bizimle. Günaydın Taner ve ben, emniyet mensubu arkadaşım var. Ben 25 dakika yola çıkarken hazırlan apartmanın önüne çık diye aramama rağmen, ben 25 dakikalık yolu gelene kadar onun "aa geldin mi" deyip apartmanın altına inmeyişi, seni yargılamıyorum Hüseyin. Taner, bırak oğlum Hüseyin'i orada. Bırakacaksın böylelerini.

yoluna seni. Elif Nur yazıyor. Aygül, Tahsin'e kızdım. Arabadan indim, bıraktım. Haberi de yok. Nereden nereye yürüdüm, geldim sabahın 6.30'unda. Elif Nur. Hayırdır, liseli misin? Liseli misin? Madem kavga edeceğim, bari doğru durakta et. Sabahın 6.30'unda bıraksın seni. Say söv inerken. Sanki liseli. 25 sene evlenmişsin. Durduk yere yürüdün bütün sabah.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Masak Ahbap Derneği'nin banka hesaplarını mercek altına aldığı raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. İspanya ve Fransa son 10 yılların en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken Fransa'da ise ilk kez yangın kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara güneşli 35, İzmir açık güneşli 36, Antalya açık güneşli 34, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
0: Tan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Efendim radyo dedesiniz. Günaydın diyoruz. Ay günaydınla günaydındasınız tabii ki. Güzel mesajlarınız geliyor. Çok güzel mesajlar yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 0549-204-0104'e yazmaya devam edin efendim. Mesajlarınızı okuyorum. Kuşakları konuşuyoruz biraz. Sizce çağımızın en büyük sorunu nedir? Bu yeni çağdaki çocuklarımızda ne görüyorsunuz? Y kuşağı nasıl? Z kuşağı nasıl? Hadi böyle fikirlerinizi alalım biraz.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar sürüş sırasında takip mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha

demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı story atıp müziği özellikle seçenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik biliyorsunuz ki bizim hayatımızda en önemli yerlerinden birinde. Çünkü insanın kendine bakması her şeyden çok üstün ve güzel. İnsan kendini iyi ve fit hissettiğinde, bakımlı hissettiğinde, cildi ışıl ışıl parladığında başka bir dünyada daha bir güçlü, daha böyle bir enerjisi iyi hissetmiyor mu ya? Duş aldığımızda, ondan sonra şöyle kendimizi iyi hissettiğimizde, biraz kremlendiğimizde kendimizi dünyayı kurtaracak gibi hissetmiyor muyuz? Gerçekten öyle, ama Lean Kozmetik size dünyayı kurtarma fırsatlarından birini sunuyor. Güzel bir şekilde size indirimle bayağı %50 artı %30'a varan çok güzel indirimleriyle ve Radyo D dinleyicilerine özel indirim kodu abone özel diye yazdığınızda da ekstra indirimleriyle de sizi onurlandırıyor efendim. Lean Kozmetikli olma fırsatını siz de kaçırmayın. En güzellerinden bir tanesi yaşlanma karşıtı serumu ve ışıltı serisi ve aynı zamanda çok güzel yapmış oldukları cihazlarıyla birlikte gençliğinize gençlik katabilirsiniz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Artık yavaş yavaş bitiyor. Valla ne güzel zaman geçirdik. Güzel bir cuma gününü daha birlikte sonlandırıyoruz. Mesajlarınız da geliyor. Çok tatlısınız. Aygücüm, benim 16 yaşımdaki oğlum bir şey görmedim. O yüzden yurt dışına 11. sınıfı okumaya gönderiyorum. Belki onlar bir şey görür diyor.

Mesajlar geliyor. Günaydın, iyi yayınlar Aygül diyor. Biz de eşim ve arkadaşları Ukrayna'ya, Beşiktaş Dinamo'ya, Kiev maçına gitmek için bilet aldılar. Biz gitmelerini istemedik ama her şeye rağmen plan ve program yaptılar. Sonra öğrendik ki 30 Kasım gidiş, 5 Aralık dönüş, fakat maç bir gün sonraymış. O maçta da Türkler çok dayak yemişti. Keşke o maçta olsalardı. İyi bir sopa yiyip geleceklerdi. Ne güzel olurdu diyor. Ay Allah'ım ya. Vallahi kadınlar ayrı bir alem.

Efendim, dünyadaki negatif akışa kapılmadan kendi merkezinde kalabilmek, özellikle gökyüzünün bu kadar güçlü ve dönüştürücü olduğu dönemlerde tam bir böyle sınır yönetimi mesela. Hani psikolojide öz şefkat derler ya, kötü niyetlerden, enerjini emen insanlardan uzak durmak aslında Aslan Burcu'ndaki güneş tutulmasının taşıdığı o devasa kendi sahneni kur enerjisine hazırlanmak için uygulanabileceği adımlar. İnsanların negatifliğinden, kötülüğünden korunma, sınırları söze değil eyleme çizme, negatif enerjiyle sizi aşağıya çeken, sürekli şikayet eden ya da içinizdeki ışığı söndürmeye çalışan insanlara laf anlatmak enerji kaybıdır. Onlara mesafe koymak için büyük tartışmalara girmeyin. İletişim sessizce ve kademeli olarak minimuma indirin. Sizi manipülasyon, kötülük ya da dramayla gelen kişilere nötr yanıtlar verin. Onlara tepki oluşturabilecek yanıtlar vermeyin. Duygusal yemlere takılmadığınızda bu enerjiler üzerinizden kayıp gider ve beslenecek olan bir alan olmaz yani. Bir ortama girdiğinizde veya biriyle konuştuğunuzda aniden modunuz düşüyorsa kendinize şu soruyu sorun. Bu his bana mı ait, yoksa karşımdakinin yükünü mü yüklendim? Size ait olmayan hiçbir duyguyu sahiplenmeyin artık, olur mu? Aslan Burcu'ndaki bu güneş tutulmasına hazırlık olarak kendi parlamanıza odaklanın. Kalbin, cesaretin, özgüvenin ve otantik benliğin sahneye çıkışı dönemleri diyoruz. Başkalarının ne yaptığıyla, ne söylediğiyle ilgilenmeyi bıraktığınız an bu enerji çalışmaya başlar. Başkalarının kötülüklerini düşünmek, enerjinizi onlara hediye etmektir. O odağı hemen kendinize çekin ve ben ne yapmak istiyorum? Benim yeteneğim, benim potansiyelim nerede bekliyor? Ben buradayım ve değerliyim demeyi gerektirir. Kendi başarınızı, güzelliğinizi ya veya yeteneklerinizi başkaları rahatsız olmasın diye küçültmeyi bırakın artık. Tutulma öncesinde sizi neyin heyecanlandırdığını listeleyin. Yeni bir proje, yaratıcı bir fikir, kişisel imajınızda bir yenilik ya da uzun süredir ertelediğiniz bir adım, parıl parıl parlayacağınız o alanı yaratmak için şimdi niyetlerinizi netleştirme zamanı diyoruz. İçinizdeki o sıcak, cesur ve parlak aslan ışığını kimsenin gölgelemesine izin vermeyin. Sahne sizin, arka plandaki gürültülere kulaklarımızı tıkama vakti geldi. O zaman ne yapıyoruz? Hafta sonu sıkı bir dinleniyoruz. Pazartesi günü güneş tutulması haftasına çok güzel başlıyoruz. Işıl ışıl, ışığımızı kimsenin söndürmediği, yolumuza devam ettiğimiz, hakkımızda en hayırlı olan şekilde sizleri seviyorum. Hoşçakalın.

Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Masak Ahbap Derneği'nin banka hesaplarını mercek altına aldığı raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. İspanya ve Fransa son 10 yılların en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken Fransa'da ise ilk kez yangın kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu.

29 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde Pekkan.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Günaydın, iyi sabahlar. Manifest ve Ajda Pekkan'la yeni saatin açılışını yaptık. Hileli bize eşlik etti. 7 Ağustos Cuma günündeyiz. Öğleden önce yine Radyo'da buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Son single'ı Sen Var Ya ve Rain Man şimdi Radyo'da. Giden

Duygusal şarkıların başarılı ismi Mustafa Ceceli parçası Eksik'le Radyo D'de bizimle buluştu. Gün cuma, hafta sonuna bir kala yine Radyo D'de harika parçalar, başarılı isimler burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Unutmayın, bu hafta boyunca kazandırdık ve bugün boyunca da kazandırabiliriz. Bizi dikkatli takip edin, sosyal medya hesaplarımızı takibe almayı unutmayın. Her an sürpriz konser davetiyeleri, sürpriz hediyeler, çok daha fazlası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Şimdi Elif Kaya konuğumuz oluyor. Vallahi severim.

0: ve Sezen Aksu'yla geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan Sezen Aksu Aşk Dansı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var. Pilot Garaj Oto
3: Expertise. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

Sezen Aksu Radyo'da dinledik uzun bir süredir. Playlistimizde olan parçalardan biri. Top 20'de de yine yer almaya devam ediyor. Unutmayın Top 20 yarın burada olacak saat 15'te. Fatih Uslu ile birlikte geri sayımda en iyi 20 parçanın geri sayım heyecanına ortak olacağız. Ayrıntılı liste radyoda.com'da sizi bekliyor. Yarın saat 15'te Top 20'yi kaçırmayın. Köfünle devam ediyoruz. Al aramızı.

0: Budur'la tempoyu yükselttik. Atiye Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra Mela Bedel burada olacak. Yeni nesil isimlerden biri. İki tas çorbayla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.920 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.575, çeyrek altın 11.149 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar şey.

Biraz çorba ve Mela Bedel dinledik, onu hatırlayacaksınız. Stüdyo D'de de konuk etmiştik. Kaçırdığınız Stüdyo D bölümleri YouTube sayfamızda ve radyod.com'da podcastler bölümünde sizi bekliyor. Dilediğiniz zaman da yeniden tekrar hem görüntülü olarak izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz. Radyod.com'da ve uygulamamızda sizi bekliyor, kaçırmayın. Şimdi Mabel Matiz ve Umrum Dışı.

Listemizde üst sıralarda yer almayı başardı sevdiklerimizden biri. 2026 yazında da yine harika parçalarla bu yazın tadını birlikte çıkartmaya devam ediyoruz. Deniz Erten şimdi konuğumuz oluyor. Cuma gününde Rövanş.

0: Bazen bir hissi unutmazsın demiştin. O ne demekti?
1: Kendinden bir şeyler sakladığını anlayan Teoman'ın yapacakları merak konusu.
0: Siz benden bir şey saklıyorsunuz. O içerideki de size yardımcı oluyor.
2: Seni ta Bodrumlara kadar getirip her şeye rağmen burada kalmana sebep olan şey ne?
1: Leyla sorusuna cevap bulabilecek mi?
3: Demir kim? Çocuk kardeşini arıyormuş. Siz de yerini biliyormuşsunuz. Çok zamanımız yok. Ben size harfleri göstersem, siz bana gözünüzle işaret etseniz olur mu?
1: Aras, Serhat'ın söylediği harflerden bir sonuca varabilecek mi?
0: Ne söyledi? Dinliyorum.
4: A var, O var, bir de N var.
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yine bizimle yeni parçasını buluşturdu akşamüstüyle. Yalın da yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha keyifli güzel bir cuma günü diliyorum. Hafta sonuna bir kala yine harika isimlerle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Son dönemin favori hitlerinden biri. Beni Allah, Ankara.

DAB Plus teknolojisi Türkiye'de biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. DAB Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da Top 20.
5: 104'te Radyo'da.
4: Radyo'da birazdan Aleyna Tilki, oyuncak

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

DD bize eşlik etti. Uzun bir süre hatırlayacaksınız Top 20'nin zirvesinde yer almıştı parça. Bakalım önümüzdeki günlerde yine ilk 5'i zorlayacak mı? Hep birlikte takip edeceğiz. Cuma gününde bu kez Zehra ile devam ediyoruz. Oldukça tanıdık bir parça.

0: Konuğumuz oluyor biliyorsunuz. Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda harika konserlere imza atıyor. 2026 yazında da yine birçok merkezde konserlere imza atacak. RadyoD.com'dan Instagram sayfamıza ulaşabilir ve Tantaşçı turnesinin ayrıntılarına oradan göz atabilirsiniz. İşte sözüne ettiğimiz isim Tantaşçı. Gidişatla Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: ve Derya Ulu'yla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.854 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 54.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.588, çeyrek altın 11.172 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yılmaz yine üst sıralarda yer almayı başardı. Türk pop müziğinde etkili isimlerden biri. Bu yaz boyunca yine konserleriyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Hem yazdığı şarkı sözleriyle hem de yorumuyla oldukça katkı sağlayan isimlerden biri. Bu kez Ozan Doğulu ve Ozan Çınar'la devam ediyoruz. İki Ozan bir arada, bildiğin gibi değil de şimdi Radyo D'de.

0: Tam benim tipimle Buray Radyo D'de konuğumuz oldu. Cuma günündeyiz. Hepinize bir kez daha keyifli, güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi saat 10'da yine buluşacağız öğleden önce. Ben Aykut Balcı mikrofonda olacağım. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcıların

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize keyifli günler. Bugün 7 Ağustos Cuma ve şu anda Radyo T canlı yayın aracımızdan yine sizlere sesleniyoruz ve özel bir yayınla karşınızdayız ve İstanbul'un nadide köşelerinden bir inci Bebek sahilindeyiz şu anda ve Bebek sahilinde çok muhteşem bir mekan Arabica Cafe House'un tam önünden şu anda canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve bugün burada olmamızın amacı da hem Arabica Cafe House'u konuşacağız hem de aynı zamanda NG Afyon Motofest'i konuşacağız. Biliyorsunuz resmi radyo sponsoruyuz NG Afyon Motofest'te ve konuklarımız var. Hemen onları size takdim etmek istiyorum. Öncelikle yıllardır hep beraber bu organizasyonları yaptığımız isim Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan sevgili Sayın Mahmut Akülke şu anda Radyo T'de federasyonumuzun as başkanı. Mahmut abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten anlatılmaz keyifli İstanbul'un nadide yerlerinden bir tane bir yerindeyiz. Buradan tüm radyo dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.
0: Çok teşekkürler. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Bugün tabii ki özel bir sebepten dolayı buradayız. NG Afyon Motofest'te geri sayım devam ediyor. Biz de çok heyecanlıyız. Artık bir aydan az bir zaman kaldı Mahmut abi. 2 Eylül, 6 Eylül tarihleri arasında yine muhteşem bir performansların olduğu, konserlerin olduğu 5 gün sürecek Afyon'da tüm Afyonları bekliyoruz. Aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından gelen isimler oluyor, konuklarımız oluyor. Onları da bekliyoruz. Ve tabii ki sponsorluklar bu anlamda çok önemli. Afyon zaten çok misafirperver bir şehir ve sponsorların da bu büyük organizasyonlarda olması, hem sporu desteklemesi hem müziğin yanında olmaları da bizim için de radyo olarak da hem de dinleyicilerimiz açısından da çok anlamlı bir duruma geliyor ve bugün de dediğimiz gibi az önce Arabica Cafe House'un tam önündeyiz ve şu anda da diğer konuğumuz Arabica Cafe House'un kurucusu ve CEO'su Sayın Sertaç Yalçın şu anda Radyo Odaya'da. Sertaç Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizin söylediğiniz gibi gerçekten Türkiye'nin ve İstanbul'un nadide bir yerindeyiz. Bizim için de 220 tane Arabica Cafe House şubesinin hepsi ayrı ayrı değerli olurken Bebek apayrı bir değere sahip. Çünkü deneyimin artık pazarlandığı, böyle deneyimin arandığı bir yerde biz de yeni bir deneyim olarak burayı Arabica Cafe House Maestro olarak açmıştık. İlk maestro şubemiz burası Türkiye'deki.
0: Burası özel bir konsept o zaman.
2: Evet, burada işte mutfağı olan, mocktail bar olan, DJ performans olan, bir kahve kavurma olan bir konseptimiz. Bizim için de nadide, ülkemiz ve İstanbul için de nadide bir yerde. Sizle bir arada olmak çok keyifli. Herkese sevgi ve selamlar.
0: Teşekkürler. Hem özel bir yerdeyiz hem de özel bir konseptli kafenin önündeyiz yani. O 220 şubenin arasındaki çok nadide bir örnek şu anda burada.
2: Evet, diyebiliriz.
0: Evet, biz bildiğimiz kadarıyla az önce de konuştuk aslında yayından önce. Sadece Arabica Cafe House olarak değil, birçok aslında alanda faaliyetleriniz var. Onları da biliyoruz. İsterseniz kısaca biraz değinelim istiyorum. Şimdi bu yerli ve milli bir marka, onu biliyoruz. Biraz içini açmak istiyoruz. Aslında hassasiyetle durulması gereken bir durum. Çünkü son yıllarda o kadar çok kafe açılıyor ki yani. Belli başlı markalar geliyor dünyanın farklı ülkelerinden. Ondan sonra kapatıyor gidiyor veya seviliyor sevilmiyor. Birçok sebep olabiliyor ama yerli ve milli olması bizim için en başta bir kere önemli bir nokta. Bu kadar da hızlı büyüdüğünü görüyoruz ama İstanbul sanıyorum sonradan eklenmişsiniz lokasyonlarınıza. Doğru, doğru. Biraz hikayesini bize kısaca anlatır mısınız?
2: Şöyle yani Arabica Cafe House, tabii hala bize Arap sananlar var ya. Yani merkezimiz, doğduğumuz yer Ankara. Yani ilk şubemiz 2014 yılında Ankara'da kuruldu. Hala bile bize Arap sanan var. Aslında %100 yerli ve milli bir markayız.
0: Arabica'da, o yüzden işte altını çizmek istedim bu kısmında.
2: Yani Arabica'da bir bitkiden geliyor aslında ismimiz. Böyle Ekvator'un 15, Kuzey 15, Güney enlemleri arasında yetişen bir bitki. Böyle kiraz ağacına benzer Arabica bitkisi. Meyvesi kiraza benzer, kaskara denir böyle, kırmızı bir meyve. Aynı kirazın çekirdeğini düşünün. Bu kaskara meyvesinin çekirdeği de kahve. Aslında biz ismimizi buradan alan, sektör olarak aslında önemli bir ismiz ama tabii ki çağrışım olarak, fonetik olarak bazı zorlandığımız konumlandırma açısından şeyler oluyor. Ankara'da başladı hikayemiz, söylediğim gibi 2014'te. İstanbul tamamen ayrı bir operasyon olarak düşünüldü. Araya pandemi girdi vesaire falan, oradaki yaralarımız sadece 2025 yılında İstanbul'da büyüme kararı alarak. İşte şimdi burada hızlıca büyümeye başladığımız bir marka hikayemiz var. Ama ben hep söylerim, hani Arabica Cafe House her ne kadar Türkiye'nin ilk 5 zincir kahve evinden biri de olsa sadece bir kahve evi değil. Ön tarafı Cafe House'tur ama arka tarafı bir Ar-Ge ve girişim firmasıdır. Gerçekten ekibimizle böyle çalışırız. TÜBİTAK onaylı ileri dönüşüm projelerinden tutun da sosyal sorumluluklara, işte baristalığın meslek olarak tanımlanmasından, bunun müfredatından, müfredatının yazılıp meslek liselerinde okutulmasının sağlanmasından tutun da Türkiye'deki ilk meslek lisesinin içindeki Arabica Cafe House barista sınıfının kurulmasından, ikincisinin işte turizm otelcilik meslek lisesinde kurulmasından, harika, nitelikli istihdam eğitimlerinden tutun da işte kendi ekmeğinden tatlısına, çikolatasından kruvasan ekler donut'ına kadar, hı hı, üreten, kendi sosunu, şurubunu, püresini, toz gruplarını üreten, evet, yani aslında işte yeşil enerjiyle güneş enerji santralinden elektriğini karşılayan, aslında böyle birçok girişimi olan, işte yapay zeka firması kurup bunu büyüten, kasa sistemleri yapıp bunu büyüten, bunları birbiriyle konuşturan, tekmerlerde, teknokentlerde de yer alan, aslında bir ekosistemiz. Kahve bunun bir keyfi, vazgeçilmez kısmı ve son tüketiciye yansıyan yüzü, ama arka tarafta gerçekten ekibimizle beraber yapmaya çalıştığımız, evet, çok ciddi girişimler, harika, ve geri verme yani kültürü var.
0: Şey gibi olmuş yani, bu kahve biraz bu işin bahanesi gibi ama aslında ortaya çıkan işler şahane şu anda. O özellikle meslek liselerinden bahsettiniz, hakikaten tebrik ediyorum. Sektörde çok büyük katkısı olan bir durum bu yani. Sadece siz burada satış veya ticaret yapmakla kalmıyorsunuz yani. O sadece o değil sizin felsefeniz anladığım kadarıyla. Aynı zamanda sektöre bir katkınız olması, istihdama bir katkınız olması, ekonomiye bir katkınız olmasını arzu ettiğiniz için o yolda ilerliyorsunuz. Çünkü hakikaten bu işin normlarını iyi bilmek gerekiyor ve özellikle nitelikli bir tabii ki iş eğitimi alınması gerekiyor bu durumlarda. Siz de bunu fark etmişsiniz ve bu yolda eğitimler veriyorsunuz. Harika bir durum bu. O yüzden tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun. Sanıyorum meslek sitelerinde şu an müfredata girdi galiba.
2: Girdi. Yani şöyle, biz hem kendi özel hayatımda hem yönetim tarzımda hem ekibimle olaya şöyle bakıyoruz. Yani birinin, bir yapının başarısı başarı değil. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Bulunduğumuz bölgeleri çok seviyoruz. Benim geçen sene rahmetli oldu annem babam. Onlar emekli devlet memuru. Ben devletin parasıyla büyüyen biriyim. Haliyle bu geri verme kültürü bizim bir refleksimiz. Evet. Yani sadece bu değil. Birçok sivil toplum örgütüyle, birçok dernekle, birçok sponsorluklarla, amatöründen profesyoneline kadar, bireyselden kurumsala kadar elimizden geldiğince aldığımızı vermeye, aldıklarımızla mutlu olmaya, bunu yeniden yatırıma dönüştürmeye çok çaba sarf ediyoruz. Bu konu da onlardan biri. Şu an tabii ilk Türkiye'nin barista sınıfı Ankara'da Keçiören Kalabak Hız Meslek Lisesi'nde kuruldu. İkincisini de Mogan Turizm Meslek Lisesi'nde kurduk. Yani hem bir normal meslek lisesinde bir de turizm, hı-hı, meslek lisesinde kurduk. İkisi de Arabica Cafe House sınıfı. Müfredatına kadar kendimiz yazdık. Hı-hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda talim terbiyeden kabul edildi. Baristalık önceden meslek olarak tanımlı bir iş değildi. Bunun tanımlaması yapıldı vesaire. Bunu yaptık. Ondan sonra hala devam ediyoruz tabii. O öğretmenlerin eğitimi, hala o sınıfların ayakta tutulması. Bunun dışında belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin, Birleşmiş Milletler'in nitelikli istihdam eğitimleri. Yani sadece kendimize değil, aslında hem sektörümüze hem ülkemize hizmet eden, kendimizi aşan işler yapmaya çalışıyoruz ki hem yaptığımız iş anlam kazansın hem de sürdürülebilir bir şekilde geri verme kültürümüzü, harika, devam ettirelim.
0: Gerçekten gönülden tebrik ediyoruz ve başarınız tabii ki devamını diliyoruz. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda daha büyük projeler ortaya çıkacak anladığım kadarıyla. Çünkü çok bu iş hayatınıza çok şey sığdırmışsınız ve sanıyorum çok da gençsiniz zaten. Önümüzdeki yıllarda daha da çok projeler yapacağınıza inanıyorum ben şu anda.
2: Umut ediyorum. İstanbul'da da daha hızlı büyüme planımız var. Bakalım, geçen sene itibariyle aldığımız kararda. Umarım burada da başarılı olabiliriz. Burada da seviliriz. O arada kendimizi yeniliriz, öğreniriz ve ayakları yere basan, sürdürülebilir bir, güzel, sistemle umarım ki devam ederiz.
0: Harika. Şimdi tekrar spora gireceğim. Sanıyorum siz de şahsi olarak sporla ilgileniyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Değil mi? Kesinlikle. Benim hayatımda dönüm noktasıdır spor. O yüzden sporun, hı-hı, her alanında elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince var olmaya çalışıyoruz. Ya ben ilk paramı basketboldan kazandım. Liseden beri kendi paramı kazanıyorum. İlk paramı kazandığım yer basketbol. Ama sırf para kazanma anlamında basketbol önemli değil benim için. Böyle insanın hayatında böyle dönüm noktaları olur ya, kırılım noktaları.
0: Evet.
2: Spor bende onlardan biri. Çünkü çok farklı olabilecek bir hayatım basketbolla ve sporla farklı bir ekosisteme evrildi. İşte ondan sonra da sporun ve o spor ortamındaki arkadaşlıklarım, dostluklarım, geleceğe bakış açısı, planlama, daha idealist bakış açısıyla asperkadar işte bir Anadolu Lisesi'ni kazanıp, üniversiteyi kazanıp, hukuk fakültesini kazanıp avukat olabildim. Çok farklı olabilirdi. Biraz Ankara'da sıkıntılı bir çevrem vardı diyeyim daha öncesinde. O yüzden sporun bendeki değiştirici gücünü ben birebir yaşıyorum.
0: Lisedeki
2: bunu da tabii üniversitelerdeki konuşmalarımda, lisedeki konuşmalarımda her zaman dile getiriyorum sosyal ortamda. O yüzden de sporun çok daha fazla kişiye dokunması gerektiğini, o sporun hem birleştirici, hem rekabetçi, hem geliştirici gücünün ve ruhunun daha çok kişiye dokunması gerektiğini düşünüyorum. Süper. O yüzden de elimizden geldiğince içinde kalıyoruz. Futbolda olduk, voleybolda olduk, Türk Milli Paralimpik Komitesi'nde olduk. Letaplarda, Tour de France'ın letaplarında yer aldık. Şimdi bizim için çok keyifli, bir de enerjimiz acayip tuttu. Böyle şimdi MotoFest'te bir başlangıç olarak biz Mahmut abiyle bunu konuştuk. Yani dedik buraya sponsor olmak değil konu. Konu para da değil.
0: Evet evet, onu zaten en baştan beri altını çiziyoruz.
2: Ya biz oturduk böyle acayip güzel bir sohbetle, daha bu gerçekleşmeden, daha biz MotoFest'te ne yapacağımızı anlaşmadan sonra ne yaparızı konuşmaya başladık.
0: İşte bu.
2: Keyif olarak. O yüzden de bu sinerji enerji tuttu mu asıl projeye dönüşüyor iş. Asıl sektöre veya işte sektörün paydaşlarına fayda sağlar hale geliyor. Biz umarım ki burada bir başlangıç yapıyoruz ama dediğiniz gibi yani bu şey kahve bahane gibi, evet. MotoFest bahane, umarım ki daha çok şeyler yapacağız.
0: İnşallah, evet. 2-6 Eylül tarihleri arasında 9. kez değil mi Mahmut abi?
1: Evet, 9. kez.
0: Afyon'da yine tabii ki ödüllü bir pist orası. Dünyanın ödüllü pisti Afyon Karahisar'da motocross şampiyonası gerçekleşecek. Aynı zamanda 5 gün sürecek de bir festival var. NG Afyon MotoFest ve her akşam en az 2 popüler sanatçı sahne çıkacak.
1: 3.
0: 3 mü oldu?
1: Tabii 3.
0: Her akşam 3.
1: Toplamda 5 günde toplamda 14 sanatçı.
0: 14 sanatçı ve mükemmel böyle bir kadro var. Hakikaten onları bir araya getirmek de çok kolay bir iş değil. O yüzden ayrıca tebrik ediyorum Mahmut abi sizi. Efsane isimler var. Zaten biz radyomuza çok duyuruyoruz. Hatta bu aralar çok yarışma yapıp daveti de kazandırıyoruz Afyon MotoFest'te. Siz de kulağınızı bize verin. Çünkü her an kazanabilirsiniz davetiye. Peki motosiklet deyince... Sertaç Bey'e soracağım. Nasıl bir şu anda Türkiye'de nasıl görüyorsunuz motosiklet sporunu? Şimdi tabii sponsor oldunuz ama belki öncesinde de bir bakış açınız vardır motosiklete karşı.
2: Var var. Benim ilk motosikletle tanışma, ben burada çok hevesliyim. Ama benim böyle biliyorlar adrenalini biraz sevdiğimi. Rahat durmam diye beni bindirmemeye çalışıyorlar. İlk üniversitede motosikletim oldu. Bir kaza da yaptım onunla ufak. Aa, böyle.
0: Geçmiş olsun.
2: Ama böyle çok ufak bir kazaydı. Ondan sonra motosikletim çalındı. Yani üniversitede hem okuyup hem çalıştığımız dönemde böyle biriktire aldığımız motosikletim çalındı. Ondan sonra mecburiyetten
0: bir motosiklete
2: ara verdim. Şimdi bir tane ATV'm, bir tane de motosikletim var. Scooter tarzı. Evet, evet, arada bir kızımla beraber böyle. Aa, çok seviyor da biniyoruz özellikle de ATV'ye, motosiklete böyle korumalarımızla, tabii önlemlerimizi ala ala biniyoruz. Motor sporları çok kıymetli. Yani sadece dışarıda bindiğiniz motor değil, bunun globaldeki rekabeti, bunun globaldeki ekosistemi çok nitelikli, çok da büyük.
0: Evet.
2: Buradaki tabii ki federasyon burada inanılmaz bir pozisyonda. Yani şu an yarı final yapılıyor ama final ayarında bir yarı final. O yüzden de dünyanın her yerinden gelip markanın, yani sadece bu sporun değil, ülkenin de tanıtımı anlamında, bölgenin de tanıtımı anlamında ve uluslararası ilişkiler anlamında da motor sporları çok bence keyifli.
0: Evet.
2: Ve de çok da izlemesi eğlenceli, dinamik bir spor. Bence çok çok keyifli olacaktır. Hem buradaki yarı final hem de bunun yansımaları.
0: Harika. Bu organizasyonlar sayesinde bahsediyoruz yayınlarımızda. Federasyonumuz ve tabii ki Mahmut abi de şu anda burada, onun nezdine söylüyorum. Bu organizasyonlar ve eğitimler, motosikletin böyle güzel görünmesi tabii ki... gençlere de güzel bir örnek oluyor. Bazı sporcular örnek olarak alıyorlar. Mesela bazı şampiyonlarımız çıktı, devam edecek gibi görünüyor. Evet. O konuda federasyonun çok da bir destekleri var sporculara. İşte bu organizasyonlar da biraz daha destekliyor. Olayı daha da güvenli ve büyük bir hale getiriyor. Öncelikle güvenlik diyoruz tabii ki motosiklet kullanmak için. Ve onun da normları var. İşte az önce kahvenin normlarından bahsettik ya, o özelliklerden. İşte motosiklet kullanma da tabii normları var. Bu konuda federasyon da büyük bir görev icra ediyor. O yüzden de ayrıca tebrik ediyoruz. Bu senede sanıyorum birçok motosiklet sever, aynı zamanda müzik severler de orada olacak ama epey kalabalık olacağı benziyor Mahmut abi. Geçtiğimiz yıl sanıyorum 700 bin civarı insan vardı.
1: 500 bine dayanmıştık.
0: 500 bin mi? Ben biraz abarttım galiba.
1: 500 bine dayanmıştık. Bu senede bunu egale etmek istiyoruz. Tabii bir kere önce gerçekten Sertaç Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Arabica Cafe'ye çok teşekkür etmek istiyorum. İnanın ilk görüştüğümüzde bu sinerjinin çok hızlı devam edeceğine zaten inandık. Hiçbir şey konuşmadan ileriki yıllarda, ileriki günlerde bu işbirliğini nasıl büyütebiliriz, o projeleri düşünmeye başladık. Bir kere her şeyden önce Dünya Motocross Şampiyonası'na, MXGP Türkiye'ye katkı vermek, Arabica Cafe'yi yanımızda görmek, bir de %100 milli bir markayı, evet, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının içinde, Anadolu'nun bağrında bir şehirde, Afyon Karahisar'da Türkiye'nin bu güzide markasıyla beraber yürümek, yol arkadaşları yapmak bizler için bir kere bir gurur vesilesi. Evet. Bu başka bir vizyon. Gerçekten ileriki yıllarda bunun ne demek olduğunu hem dinleyicilerimiz hem herkes yerinde insanlar, herkes daha iyi anlayacak. Tabii Dünya Motocross Şampiyonası çok önemli bir organizasyon. Dünyanın en prestijli 10 organizasyonun içinde. Evet. Yaklaşık 6 kıtada 186 ülkede canlı yayınıyla, potansiyel 3 milyar izleyicisiyle globalde Türkiye'nin spor turizmi ve Türkiye'nin tanıtımına çok ciddi katkı yapan bir spor organizasyonu. Ama bu sadece biz bir spor organizasyonu olarak da kalmadık. Bunu yıllardır bir entegre olarak NGA Afyon Motofest'le birleştirerek sporu, sanatı, kültürü 7'den 77'ye herkesi Afyon Karahisar'da bir buluşma merkezi olarak, evet,
0: Hakikaten tam
1: tuttuk.
0: Bir buluşma merkezi zaten orası. Afyon yani, evet, herkesin uğrak, evet, noktasıdır yani. Güney'e inerken, Ege'ye giderken,
1: evet, yani her yerde. Yıllar evvel sloganımız vardı. Dünya Afyon Karahisar'da buluşacak diye bir sloganımızdı.
0: Bunu gerçekleştirmiş olduk aslında.
1: Gerçekten bunu gerçekleştirmiş olduk. Şöyle, hem dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 25 ülkeden farklı 150'ye yani yakın sporcu, ama bunun yanı sıra dünyanın en ünlü motosiklet markalarının fabrika takımlarının da Afyon Karahisar'da olması ve Afyon Karahisar'ın çevre illeri, işte İstanbul, Ankara, Anahartel'den, ana şehirlerden gelenlerle birlikte Dünya Afyon Karahisar'da buluşuyor her sene Eylül'ün ilk haftası. Bu sene de 2-6 Eylül tarihlerinde Arabica Cafe ile çok daha güçlü, çok daha eğlenceli, çok daha prestijli bir şampiyonaya ve bir festivale imza atacağımızı...
0: Harika. Elinize sağlık. Hakikaten dünyayı oraya sığdıracak bir alan var aslında. Evet, o pist çok özel bir pist. Çok geniş bir alanı var. Zaten yarışın yapılacağı pist ödüllü pist, az önce dediğim gibi. Özel bir alan. O yüzden herkesi bekliyoruz. Tabii anlaşmanız da hayırlı olsun diyoruz tekrar. Arabica Cafe ve federasyonun bu konudaki sponsorluk anlaşması da bugün aslında imzalar atılıyor, değil mi?
1: İnşallah birazdan evet, o akti gerçekleştirmiş olacağız.
0: Şimdiden hayırlı olsun diyoruz.
2: Sözlü aktimizi ve niyet birliğimizi yaptık da şimdi onun da bir
1: inanın herhalde bir 20 gün 25 gün evvel imza çok önemlidir. Niye evet. Çok önemli?
0: Kesinlikle doğru.
1: Verilen sözler çok önemli. İmza sonuçta bir kağıda atılan bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Kalp ve yürekten atılan imzalar bence çok evet. Daha önemli. Bence... Biz Arabica Cafe ile hem kalpten hem yürekten bir yol arkadaşlığını
0: evet. Kalpten hissettik. Kalpten birlikte var yani iyi insanlar bir araya gelmiş. O yüzden de ayrıca biz mutluyuz. Çok güzel bir birliktelik olmuş. Güzel de bir motofest diliyoruz şimdiden. Biz de orada olacağız zaten radyoda olarak. 5 gün boyunca oradayız. Sertaş Bey siz de orada olacak mısınız?
2: Ben de orada olacağım. Hem güzel yayınlar dinleyeceğiz, hem güzel kahveler içeceğiz, hem de çok güzel bir şampiyona izleyeceğiz umuyorum. Zaten sadece motor değil bir festivalde olduğu için çok bence artısı olacaktır. Çünkü sadece bir şampiyon olsaydı sadece motorla ilgilenen gelebilirdi. Bugün hı-hı. Festivale gelen de motorla tanışmış olacak. Belki hafızasında bilinç altında bu yer edinecek. Bu etkileşim de çok keyifli olacak. Umarım ki çok güzel bir süreç geçiririz.
0: Harika. Hayırlı olsun diyeyim şimdiden. O yüzden şu an yayınımızı noktalayacağız. Afyon'a tekrar görüşeceğiz, buluşacağız. Şimdi anlaşma birazdan imzalanacak bir tören olacak. Kısa bir tören. O evet. Yüzden yayınımızı burada noktalıyoruz. Ama tabii ki yayınlarımızda Afyon'dan bahsetmeye ve Motofest'ten bahsetmeye de

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.780 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.03'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.601, çeyrek altın 11.193 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz
2: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Garanti BBVA. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.812 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.03'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.616, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Kamu spotu.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bazen birisi unutmazsın demiştin. O ne demekti?
1: Kendinden bir şeyler sakladığını anlayan Teoman'ın yapacakları merak konusu.
0: Siz benden bir şey saklıyorsunuz. O içerideki de size yardımcı oluyor.
2: Seni ta Bodrumlara kadar getirip her şeye rağmen burada kalmana sebep olan şey ne?
1: Leyla sorusuna cevap bulabilecek mi?
3: Demir kim?
4: Çocuk kardeşini arıyormuş. Siz de yerini biliyormuşsunuz. Çok zamanımız yok. Ben size harfleri göstersem, siz bana gözünüzle işaret etseniz olur mu?
1: Aras, Serhat'ın söylediği harflerden bir sonuca varabilecek mi?
0: Ne söyledi? Dinliyorum.
5: A var, O var, bir de N var.
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Servis.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

29 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve RAN.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.781 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.04'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.216 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda sahne.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Mertel Yenibosna, Küçükçekmece Haramidere, Bahçeşehir Mahmutbey, Ok Meydanı Seyrantepe etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki istikamette de etkili seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
0: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Sertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.806 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.679, çeyrek altın 11.327 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo TRT birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: biz.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Buna göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ederken bu mücadelede aktif kullanılan 55 yeni yangın havuzunun daha yıl sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 30 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo

0: Dabote.
1: Dab Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Reklam.
9: Sıradaki şarkı retroyu bahane edip sevgilisine trip atanlara gelsin.
10: Radyo D.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: İmza Sevinç Aksu.
7: Lösev hayat verir.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Buna göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ederken bu mücadelede aktif kullanılan 55 yeni yangın havuzunun daha yıl sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 30 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Bazen bir hissi unutmazsın demiştin. O ne demekti?
3: Kendinden bir şeyler sakladığını anlayan Teoman'ın yapacakları merak konusu.
2: Siz benden bir şey saklıyorsunuz. O içerideki de size yardımcı oluyor.
4: Seni ta Bodrumlara kadar getirip her şeye rağmen burada kalmana sebep olan şey ne?
3: Leyla sorusuna cevap bulabilecek mi?
4: Demir kim?
5: Çocuk kardeşini arıyormuş. Siz de yerini biliyormuşsunuz. Çok zamanımız yok. Ben size harfleri göstersem, siz bana gözünüzle işaret etseniz olur mu?
3: Aras, Serhat'ın söylediği harflerden bir sonuca varabilecek mi?
2: Ne söyledi? Dinliyorum.
6: A var, O var, bir de N var.
3: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
12: İngiliz Onda farkı var.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Burası Radyo D, ben İrfan Hasanhan. Bugün Cuma, Cuma partisini yapmayalım mı? Parti başlamasın mı? Ama herkes rahat olsun. Pazartesi başladı, Salı, Çarşamba, Perşembe. Herkes yoruldu değil mi? Bu Cuma rahat olsun. Herkes şöyle bir uzansın böyle. Yan gelip yatalım. En çok dinlenen program olalım. Olmasın mı? Efendim bugün Cuma partisinde böyle biraz rahat olun ya. Vallahi müzikler dinleyelim sakin sakin. Çok böyle konu da açmasak, böyle haberlere bakmasak olmaz mı yani? Bence çok güzel olur. Size bir itirafta bulunayım. Bir tane dinleyicimiz geçtiğimiz senelerde, hiç tanımıyoruz, tanışmıyoruz, İlk defa mesaj attı radyoya. Ama saatlerce yazıyor böyle. Ama dertlerini yanıyor. Diyor ki işte şöyle olmuş, kocam böyle olmuş, arkadaşım böyle olmuş falan. Ben de dedim ki içini dök, radyoya yaz dedim. Ne anlatmak istiyorsan anlat dedim. Tamam dedi, anlattı anlattı, ipe sapa gelmez, bomboş dertler. Ama dinliyorum böyle, okuyorum. En son dedim ki bunları radyoda yayında okuyayım mı dedim. Ona hiç hazırlıklı değilim dedi. Dedim peki anlattığın için rahatladın mı dedim. O dedi inanılmaz rahatladım, her gün yazabilir miyim dedi. Dedim yazamazsın, seni engelleyeceğim dedim. Yok tabii şaka dedim, böyle bir şey yapmayacağım dedim. Ama dedi çok rahatladım vallahi dedi, bütün derdimi size anlattım dedi. Ama dedi bir daha yüzüm olmaz dedi bunları anlatmaya dedi. Tamam dedim, o zaman bizi engelle dedim, ondan sonra bizi unut dedim onu. Burası Radyo D, her an delirebiliriz. Gerçekten öyle. Bugün istiyorum ki böyle rahat rahat müzik dinleyelim öyle. Cuma demek bu demek, hoş geldiniz. Varsa derdini anlatmak isteyen anlatsın. Anlatsın. Duruma göre bakarız, tamam mı?

Nasıl kendimizi şarkılara bıraktık mı? Ben İrfan Aslanhan. Burası Radyo D. Radyo makinası sizinle sevgili dinleyenler. Tam bir radyo makinası. Biliyorsunuz Radyo D yayın teknolojilerinde daima her zaman önde. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde ve fark yaratan yayıncılık seninle buluşuyor. Ve tabii ki de İzmir'e müjde dedik. DAB ve DAB Plus yayınlarımız şimdi İzmir'de dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus ve DAB'la frekans arama derdi. Öyle yok, onu nasıl bulacağım, bir sıfırını nasıl koyacağım. Yok bu burada cızırtı yapacak, çekmeyecek falan. Parazit olmaksızın efendim. Öyle sürekli frekans aramaksızın Radyo D'yi dinleyebilirsiniz. Aracınızda, yeni nesil araçlarınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi açın. Radyo D yayın teknolojilerinde daima en önde. Kendini müziğe bırak. Bugün rahat bir gün. Bugün cuma artı bitti. İşmiş bitti bugün artık. Bitti. Uzanıyoruz. En çok dinlenen, el ense yapan, yan gelip yatan program Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: Radyo D sahnesine tam taşçı geliyor.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Bu gidişat nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle biraz rahatlamayla, kavgayı gürültüyü kenara bırakmakla, böyle şarkılara, müziğe, hayatın akışına kendini bırakmakla olacak vallahi. Biliyorsunuz Tan Taşçı'nın Sende de Benden Var adlı turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ve Eylül aylarında konser yerleri belli oldu. Tam bana özelden yazdı. 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Sonra Ankara'ya geliyor Ankaralılar. 5 Eylül'de Ankara Kongresyum Teras'ta. Tabii Radyo D ve Dream Türk TV medya sponsorluğunda efendim. Ayrıca konserlerin biletleri satışta. Tan Taşçı'nın konser takvimi hakkında detaylı bilgi Instagram hesabımızda ulaşabilirsiniz. Bu gidişat biraz sakinlikle çözülecek. Ben size söyleyeyim. Herkes bir oturacak. Şapkayı önüne koyacak.

0: olmaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Mertel Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirlikuyu, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları aralıklarla oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikameti de yoğun seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk. Sonra
5: bankayız Halkbank. Radyo D. Reklam.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hasan Aslanhan.
1: Ben kurban olamazdım da ki bile ben. Ya ya, burası Radyo DB'nin İrfan Aslanhan. Dediğimi uyguluyoruz değil mi? Kendimizi müziğe bırakacağız. Parti sürekli devam edecek. Çok önemli işte, yazın festivaller var sevgili dinleyenler. Onlardan birisi biliyorsunuz MXGP, Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali. NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Ekibimiz de Afyon'da olacak canlı yayın aracımızla. Ne olacak? Yıldızlar sahnede olacak. Motosikletler pistte olacak. Radyo D'de canlı yayın aracında canlı yayında olacak. 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı. Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Biletler Park, Afyon AVM ve Vidipes.com'da sizleri bekliyor. Ve bu senede Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. 2-6 Eylül tarihlerinde demin de söylediğim gibi canlı yayın aracımız ve ekibimiz Afyon'da olacak. Ve 5 günlük kombine davetiye bilet kazanmak için kulağınız Radyo D'de olsun.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Buna göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ederken bu mücadelede aktif kullanılan 55 yeni yangın havuzunun daha yıl sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 30 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Radyo D.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Radyo D. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Kaçıncı arayışım bu?
1: Kaçıncı?
0: Kaybettim her bulduğumu.
1: Her bulduğumu kaybet.
0: Kader bana dost değil.
1: Ağla halime, ağla.

Efendim cumartesi pazar da programlarımız var. Zannediyorsunuz ki tabii cuma günü programlar biter. Hayır efendim, cumartesi günü öyle özel bir programımız var ki saat 20'de. Hem müzik eleştirileri, arşivcilik, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle müzik sektörünün çok önemli bir ismi Yavuz Hakan Tok. Yavuz Bey, Yavuz abi burada Bodrum'da, onunla özel bir yayın yapacağız. Ama cumartesi günleri saat 20'de yeter ki müzik olsun. Sıra dışı bir program gibi ama tamamıyla özel bir müzik programı. Çok zengin bir içeriği var efendim. Cumartesi yani yarın sizinle. Bu özel şarkıların birçoğu bu programda. Üstüne nurlar yağsın Ferdi Özbeğen. Ve yakında Yavuz Hakan Tok'la özel bir program yapacağız.

0: İlhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
5: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı gün batımını kaçırmayanlara gelsin.
9: Radyo D, hayatın içinde.

0: Efendim, Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Şunu bilin ki koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayacağınız bir program. Sahne adı, yeni programımız hafta içi her gün. Aslında yeni de değil, epey oldu. Saat 22'de sizi konsere götürüyoruz efendim. Hani ben konsere gidemedim, festivale gidemedim diye üzülmeyin. Radyo D sizi sahneye götürüyor.
1: Penceren kör, kapını kilitli. Bu bendeki seyir değil.
0: Ve tabii yani 15 dakikada bir farklı konsere giriyorsun bir anda. Böyle birçok sanatçının sadece bizde olan kayıtları. Konser kayıtları, akustik kayıtları Radyo D'de saat 22'de burada.

Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler, canlı performanslar sahne programında efendim. Saat 22'de buluşalım. Daha

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Mertel Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları aralıklarla oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikameti de yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk. Sonra
3: bankayız, Halkbank. Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

Ben İrfan Aslanan, hafta içi her gün radyo makinesini çalıştırıyorum ama bugün farklı çalıştırdık. Programın başında dedim ki biraz rahatlayalım, gündemden uzaklaşalım, müziğe verelim kendimizi, konserlere verelim, festivallere verelim kendimizi. Ve Radyo D'nin de en iyi başardığı şeydir. Müzik. Çok rahat, çok sakin, güzel bir gün oldu efendim ve gitme zamanı geldi sevgili dinleyenler. Pazartesi daha kuduruk bir radyo makinesi burada olacak, emin olun. Hafta içi her gün 17-20 arasında buralardayız. Makineyi çalıştırırız. Madem yeryüzünde kafayı oynatan insanlar oldu, biz de diyoruz ki radyoya gelin biraz da müzikle vücudu göbeği oynatalım.

Biliyorsunuz yenilikçi yayın anlayışıyla her zaman öncü olan radyoda bir radyo klasiği olan sıradaki şarkı mottosunu eğlenceli bir alışkanlığa dönüştürdü. Mesela bu şarkı kime gelsin? Ha? Hayatın içinde olan ve tebessüm ettirecek birbirinden eğlenceli sıradaki şarkı mottolarına siz de yenilerini ekleyebilirsiniz. Hafta sonu düşünün, bize WhatsApp'tan 0549-204-0104'ten o zaman sıradaki şarkı nokta nokta noktaya gelsin diye yazabilirsiniz ve Instagram'dan bana İrfan Boşuk Aslanan. İrfan, sıradaki şarkı nokta nokta nokta şuna şuna şuna gelsin diyebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşeceğiz. Peki sıradaki şarkı kime gelsin?

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar şimdi.

0: getir. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Reklam. Radyo T.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo

Radyo D'den herkese merhaba. Bu arada rock başladı. Ben Meltem. Bugün 7 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Ağustos ayının ilk Bu arada rock programına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. En sıcak yaz günlerini yaşamakta olan İstanbul'dan sevgiler, inanılmaz boğucu bir hava var. İşte o havayı biraz dağıtmak için de böyle güzel bir playlist hazırlamaya çalıştım. Megadeth'leştik. Dinlemeyeli ve çalmayalı çok uzun zaman olmuştu. Bu akşamın açılışını Megadeth'in 1997 tarihli albümünden Secret Place ile yaptık. Megadeth o dönemin en atmosferik parçalarından birisini yapmıştı o dönem. Şarkı güven, sırlar ve insanın kendine ait sakladığı duygusal alanlar üzerine kurulmuştu. Thrash metalin o sertliğini kaybetmeden daha içe dönük bir Megadeth şarkısı dinledik. Şimdi sırada Ramones var. Ramones dinleyeceğiz. Neden Ramones dinleyeceğiz? Bu akşam harika bir fanzin tanıtacağım ben. Daha önce aslında birazdan yeri geldiğinde okuyayım demiştim ama şundan bahsedeyim. 1996-97 yıllarında yayınlanmış bu fanzin. Daha sonra araya uzun zaman girmiş. Sonra tekrar bir yayın hayatına başlamış. Sonra yine bir ara vermiş de fanzin ruhunun, fanzin kültürünün bu şeyini seviyorum. Bağımsız olması, asi olması. Onu çıkartanların kendi istedikleri zaman diyelim. Bunu yayınlaması. Zaten uzun uzun bahsedeceğiz. İşte bu fanzinde Ramones'a da yer verilmiş. Ondan da biraz bahsedeceğiz. Şimdi Ramones dinleyelim biz, Pet Sematary. Sonra yine buradayız. Fanzinden bahsedeceğiz. Ayrıca bir soru soracağım. Bu soruya gelen cevaplar arasından da seçeceğimiz iki kişiye bu fanzini hediye edeceğiz. Twilight fanzin bu arada. Şimdi Ramones dinleyelim, sonra buluşacağız yine buradan.

Ramos'tan iki harika şarkı dinledik. Bu arada rock devam ediyor. Twilight fanzinden bahsedeceğiz demiştik. Şimdi Mayıs 2026 sayı 3 yazıyor kapakta. Ve şöyle diyor: çok uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz. 96-97 yıllarında fotokopi kokusunun, kes yapıştır ruhunun ve saf müzik tutkusunun içinden doğan alacakaranlık kısa sürede kendi yolunu çizip Twilight adını aldığında aslında sadece bir isim değişmiyordu. Bir ruh, bir tavır, bir sahne kendini yeniden tanımlıyordu. O yıllarda sayfalarımıza sığdırdığımız şey sadece rock, punk ya da heavy metal değildi. Aynı zamanda sokakların sesi, yeraltının öfkesi ve özgürlüğün ham haliydi. Tam da işte bu girişle ilgili ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bu akşam bu yüzden biraz fanzinlerden bahsetmek istedim. Çünkü rock ve metal kültürü sadece albümlerle, konserlerle anlatmak mümkün değil. O kültürü yıllarca ayakta tutan görünmez kahramanlardan birisi fanzinlerdi. Fanzin kelimesi İngilizce fan ve magazin sözcüklerinin birleşmesinden geliyor. İlk örnekleri ise 1930'lu yıllara kadar gidiyor tarihi. O zamanlar bilim kurgu hayranları tarafından hazırlanıyordu. Ama bugün bildiğimiz anlamıyla fanzin kültürü, yani bizim bildiğimiz müzikle ilgili fanzin kültürü 1970'lerin punk patlamasıyla birlikte doğuyor. Punk'ın da o doğasına uyuyor. Çünkü punk'ın temel fikri şuydu: kimsenin sana söz hakkı vermesini bekleme. Kendin üret, kendin çoğalt, kendin dağıt. İşte fotokopiyle çoğaltılan, elde zımbalanan, bazen elle çizilen bu küçük yayınlar tam da bu anlayışın ürünüydü. Tam da punk ruhuna uygundu. Fanzinlerde reklam yoktu. Büyük yayın evlerinin baskısı yoktu. Sansür korkusu yoktu. Beğenilme kaygısı da yoktu. Bir konser incelemesi veya bir demo kaset değerlendirmesi, bir şiir, bir politik yazı, sadece öfkeyle yazılmış tek sayfalık bir manifesto bile olabilirdi. Hepsi aynı sayfalarda buluşabiliyordu. Türkiye'de ise özellikle 1990'lı yılların başında rock ve heavy metal sahnesinin büyümesiyle birlikte fanzinler de çoğalmaya başladı. Fotokopiyle çoğaltılan müzik yayınları yeraltı kültürünün en önemli iletişim araçlarından biri olmuştu. Pek çok araştırmacı da Mondo Trecho Türkiye'deki ilk gerçek fanzinlerden birisi olarak kabul ediliyor demişti. Ardından Lanet, Mega Metal, Moskova'nın Sesi, Fanzin Literatürü, Şebek gibi yayınlar farklı dönemlerde bu kültürün gelişmesinde önemli rol oynadı. Bunlar yalnızca müzik yazmıyor, aynı zamanda alternatif kültürün hafızasını oluşturuyor. Şimdi yine bir şarkı arası verelim. Çok da konuştuk. Hemen Ramones'tan sonra iyi gideceğini düşündüm. Misfits dinleyelim. Sonra yine fanzinler hakkında ve Twilight fanzin hakkında konuşacağım. Ve bir sonraki anonsumda da sorumuzu soracağız.

Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Misfits'in Metallica cover'ını dinledik. Şimdi sıra geldi. Bu arada radyosunu yeni açanlar varsa eğer, bu akşam iki tane fanzin hediye edeceğim. Twilight fanzin. Mayıs 2026 sayı 3. Şimdi tabii ki bir sorum olacak. Öncelikle WhatsApp hattımızı verelim. 0549-204-0104 0549-204-0104. Şimdi fanzinde de yer verilmiş Slayer'a. Bir albümünün 40. yıl dönümünü kutlamak için Slayer sonbaharda Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel konser verecek diye haber var. Zaten dijital mecralarda da çok yayınlanmıştı. Şimdi bu albüm hangi albüm diye, umarım zor değildir. Bu albüm hangi albüm diye soruyorum. 0549-204-0104. Buraya gelen cevaplar arasından işte iki kişiyi seçeceğiz. Bu fanzinleri adreslerini alıp o iki kişiye ulaştıracağız. Fanzinler hakkında bahsediyorduk. Bu arada Twilight fanzinin yaratıcısı da yakın zamanda umarım buraya gelecek ve işte o fanzin kültürüyle geçmişten bugüne, şu anda nasıl, o zaman nasıldı, ilk çıktığı zaman nasıldı, fanzin ruhunu, her şeyi konuşmak istiyoruz. Benim fikirlerime gelecek olursak da aslında asla bir dergi değil fanzin, bir duruş ve biraz asi bir duruş. Çünkü bunu kim basacak diye beklememek aslında, ya da bunu kim okuyacak diye hesap yapmamak. Zaten söyleyecek sözüm varsa fanzin vardır. Bugün sosyal medya sayesinde paylaşmak çok kolay. Ama bir fanzini elimize aldığımızda o makas izlerini, yapıştırıcı lekelerini, o fotokopinin hafif gri tonunu gördüğümüz zaman bile işte o bambaşka bir şey. O kusurlar çünkü onun ruhu. Çünkü fanzin kusursuz olmak için değil, samimi olmak için vardı. Çünkü ticari kaygısı yoktu. Belki bugün herkes birkaç saniyede bir sürü paylaşım yapabiliyor ama fanzin bize hala şunu hatırlatmıyor mu? Yeraltı kültürü algoritmalarla değil, tutkuyla yaşıyor hala. Bir topluluğu büyük yapan şey takipçi sayısı değil, birlikte üreten, paylaşan ve birbirini yaşatan insanlar. İşte bu yüzden fanzin kültürü hala yaşıyor, azalmış bile olsa. Çünkü fanzin kağıda basılmış bir dergiden çok daha fazlası bağımsızlığın, dayanışmanın ve kendin yap ruhunun en güzel simgelerinden biri.

Su and dinledik. Bu arada rock devam ediyor. Bu akşam iki kişiye Twilight fanzin hediye edeceğiz demiştik. Onunla ilgili soruyu ben tekrar hatırlatayım. Fanzinde de yer alıyor. Slayer'a yer veriliyor. Biliyorsunuz ya da bilmeyen de olabilir tabii ki. Slayer bu sene Eylül ayında sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel konser verecek. Bir albümünün 40. yıl dönümü sebebiyle. İşte bu albüm hangisi diye soruyorum. 0549-204-0104 Radyo D'nin WhatsApp hattı 0549-204-0104. Buraya cevaplarınızı yazdığınız takdirde işte o seçeceğimiz iki kişiye bu fanzini hediye edeceğiz. Şimdi sırada geçtiğimiz sene Headbangers Weekend Festival'in headliner'ı Machine Head, Is There Anybody Out There dinleyeceğiz. Sonra yine buradayız.

Radyo D'de bu aradarak devam ediyor. Birinci saati artık bitirmek üzereyiz. Bu akşam biraz fanzin konuşuyoruz. Twilight fanzini konuşuyoruz. Şu anda da önümde iki kişiye de vermek üzere. Bugün bir soru sormuştum. Slayer grubunun 40. yılını kutlamak için şerefine konser vereceği albüm hangisi diye sormuştum. 0549-204-0104. İkinci saatte kazanan iki kişiyi açıklayacağım ve kendilerine bu fanzini adreslerine ulaştıracağız. Şimdi fanzinde bir de yerli grup, bir değil birkaç tane ama yerli gruplardan Suspect'in röportajı var. Ben çok beğendim. Orada da bütün... Tabii röportajı okumayacağım size çünkü fanzini alıp okumanız gerekiyor. Ama benim çok hoşuma giden bir cevap vermişler bir soruya. Soru şu: dijital platformlar underground müziğin ruhunu zedeliyor mu yoksa büyütüyor mu? Bütün müzisyenlerin bence kanayan yarası. Gelen konuklarımızla biz de çok fazla bu konuya değiniyoruz. Suspects grubunun cevabı da şu oldu. İşte şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Kendi aramızda tartışırken öne çıkan başlıklar bunlar. İlk akla gelen hem sanatçı hem dinleyici tarafında erişilebilirlik, demokratikleşme oluyor. Ama bu sadece müziği yayına vermeyi kolaylaştırıyor. Algoritma engeline takılmak kaçınılmaz. Yani prodüksiyon kadar promosyon maliyetini de düşünmek zorundayız. 90'lı yıllarda demolarımızı diğer illere, hatta Almanya, Norveç, Japonya, Amerika'ya bile gönderdiğimiz oldu. Çok sevgili, biz de buradan alalım ve selam gönderelim. Çok sevgili Abdülkadir Elçioğlu, yani Abdülika, Hıbır'daki köşesinde grupların iletişim bilgilerine yer verirdi. Demoları bildiğin posta ile gönderirdik. Şimdi algoritmanın bak bunu da seversin aldatmacası var. Eğer tabii ki o binlerce alternatif arasından sıyrılabilirsen demiş. Çok müzisyenin, çok arkadaşımın kanayan yarası ve tabii ki arkadaşlarımız olduğu için bizi de yaralıyor. Şimdi Suspect dinleyeceğiz. Küreselleşme dehşeti. 90'lı yıllara imzasını atmıştı Bursalı grup Suspect. Bu dinleyeceğimiz şarkı da 18 Ekim 2024 günü yayınlanmıştı.

Şimdi bir yerli grubumuz daha var. Pera, 17 Temmuz 2026 dumanı üzerinde taze taze kaderimin oyunusun. 17 Temmuz'da hem dijital platformlarda yayınlandı hem de klibi çıktı. Şimdi Pera'ya bir kulak verelim.

You got the blood in your hands.

Evet, In Flames dinledik. 26 Temmuz 2026'da harika bir konser verdi In Flames. Ondan daha önce sanıyorum 2024 yılıydı, Küçük Çiftlik Park'ta konser vermişti. Bu sene Maximum Munich'te harika bir konserdi. İki konsere de gitme fırsatım oldu. Kesinlikle Maximum Munich'teki, yani bu 2026'da 26 Temmuz'da gerçekleşen grubun enerjisi açısından da dinleyici açısından da gerçekten bence çok daha nefisti. Ben bunu biraz şeye bağlıyorum. Mesela Life Park'a gittiğimde de aynı şeyi hissediyorum. Bonus Park Orman, Maximum Munich. Biraz böyle yeşil gördüğümüz zaman sanki daha mı iyi tepkiler veriyoruz acaba? Daha mı iyi geliyor bize? Bence öyle. Oradaki konserlerin hepsinde, bu üç mekanda da, özellikle Life Park'ta izlediğim konserlerde, İşte hem gruplar, işte müzisyenler, orada çalışanlar, dinleyici, herkes daha bir enerjik, daha bir mutlu sanki. Ben biraz işte buna bağlıyorum, doğanın gücüne. Şimdi artık ikinci saatimizin ilk çeyreğini de yedik. Şimdi birazdan bu sefer de 24 Temmuz'da In Flames'ten 2 gün önce yine harika bir konser veren Lamb of God dinleyeceğiz. Ama ben sorumuzu, bu akşamki soruyu tekrar edeyim. Hatta radyosunu yeni açanlar varsa, bu akşam Twilight Fanzine'in iki tane Twilight Fanzine armağan edeceğim iki kişiye. Bununla ilgili bir soru sormuştum. Soru neydi? Slayer bu sene bir albümünün yıl dönümü için tekrar bir araya gelip konser verecek, 42. yıl dönümleri sebebiyle. İşte bu albüm hangi albümdü diye sormuştuk. 0549 204 0104 Radyo D'nin WhatsApp attı. Şimdi biz 24 Temmuz'daki anılarımızı yad edelim, tekrar Lamb of God dinleyelim. Sonrasında da artık kazananları açıklarız herhalde.

değerlendirildi. Ancak aynı zamanda Slayer'ı geniş çaplı tartışmaların konusu haline getirdi. Çünkü Nazi subayı ve cerrahı Joseph Mengele hakkında yazılan Angel of Death şarkısı nedeniyle o zamanki dağıtımcı Columbia albümü yayınlamayı reddetti. Daha sonra başka bir yayıncı aracılığıyla piyasaya sürüldü. Ancak şirketin logosu kapağa konulmadı, sansür konuldu. Slayer 1981'de kuruldu ve kapsamlı bir dünya çapında veda turnesinin ardından 2019'da dağılmıştı. Ancak 2024'te geri döneceklerini duyurdular. O yılın ilerleyen aylarında Kuzey Amerika'da bir dizi festivalde sahne aldılar. Daha sonra uzun uzun aslında fanzinde yer veriliyor konuya. Ama ne olmuş? Malum Kerry King yine burada da ortaya çıkıyor. Şubat 2025'te grubun kurucu gitaristi Kerry King Slayer'ın turneye geri döndüğünü ancak yeni bir albüm çıkma ihtimalinin %99.99 oranında düşük olduğunu söylemiş. Çünkü ne yapıyordu? Kerry King kendi solo projesi üzerinde çalışıyordu. O da onun tercihi. Neyse, sorumuza doğru cevaplar verenler arasından Tarık Soylu ve Bekir Çakır. Tarık Soylu ve Bekir Çakır adreslerini alacağız bundan sonraki şarkı arasında ve önümüzdeki hafta adreslerine ulaştırmak üzere göndereceğiz kendilerine. Ben çok beğendim. Yaratıcının da, bu fanzinin yaratıcısının da eline sağlık. Onu da kısa zamanda radyomuza konuk alıp bir fanzin kültürü, fanzin ruhu, geçmişte nasıldı, şimdi nasıl, dijital çağda neler oldu, fanzin ruhunu nasıl etkiledi diye uzun uzun bu konu üzerine bir program yaparız diye konuştuk. Zaten netleştiği zaman da tarihi duyururuz buradan.

Bu arada rock bugün de bitti. Önümüzdeki hafta cuma günü ben yine burada olacağım. Şimdiden herkese keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Ya

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.